çocuksun sen. Dünyanın dışına atılmış bir adımdın sen. Ömrümüzse karşılıksız sorulardı hepsi bu. Şu saman yolu, hani avuçlarından dökülen kum taneleri var ya, onlardan birindeyim. Yeni bir yolculuğa çıkıyorum, kar yağıyor. Bir aşk tipiye tutuluyor daha ilk dönemeçte. Çocuksun sen, sesindeki tipiye tutulduğum. Dönüşen ve suya dönüşen sorular soruyorsun. Sesin bir çağlayan olup dolduruyor uçurumlarımı. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben. Ve ne zaman birisi adres sorsa önce silaha davranıyorum. Kekemeyim, en az kasabalı aşklar kadar mahcup. Ve üzgün kentler arıyorum ayrılıklar için. Bir yanlışlığım bu dünyada en az senin kadar. Ve sen kendi küllerini savuruyorsun dağa taşa. Bir daha doğmamak için. Doğmak diyorsun ölümlülerin işi. Bir de mutlu olanların. Onların hep bir öyküsü olur ve yaşarlar. Bırakıp gidemezler alıştıklarını yaparsa. Çocuksun sen. Ben ayrılıkta imdası bozmam. Susan bir çocuktan daha büyük bir tehdit ne olabilir? Sorumun karşılığını bilmiyor kimse. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben. Ve ne zaman bir kaza olsa adı aşk oluyor artık. Aşksa dünyanın çoktan unuttuğu bir tansık. Seni bekliyorum orada, o kirlenen ütopyada. Kirpiklerime düşüyorsun bir çiğ damlası olarak. Yumuyorum gözlerimi, göz kapaklarımın içindesin. Sonsuz bir uykuya dalıyorum sonra ve sen hiç büyümüyorsun artık. İyi ki büyümüyorsun. Adınla başlıyorum her şiire ve her mısrada esirgiyensin, bağışlayansın. Biat ediyorum, çocuksun sen ve bu dünya sana göre değil. Çocuksun sen, sesinin çağlayanına düştüm. Bir çiçeğe tutuldum düşerken, oradayım hala. Sallanıp durmaktayım, bir saatin sarkacı nasıl gidip geliyor, gidip geliyorsa öyle. Zaman benim işte, nesneleşiyor tüm anlar. Dursam ölürüm, paramparça olur dünya. Çocuksun sen, sesinin çağlayanına düştüğüm. Uçurum diyordun, bir aşk uçurum özlemidir. Bırakıyorum öyleyse kendimi sesinin boşluğuna. Tutunabileceğim tüm umutları görmeyeyim için gözlerimi bağlıyorum geceyi mendil yaparak. Gözlerim bir yerlerde daha bağlanmıştı. Bunu unutmuyorum, unutmuyorum, unutmuyorum hiç. Bir rüzgar esse ellerin fesleğen kokuyor. Kırlangıçlar konuyor alnına akşamüstleri. Bu yüzden bir kanat sesiyim yamaçlarda. Üzgün bir erguvan ağacıyla konuşuyorum. Ayrılığın zorlaştığı yerdeyim ve dalgınlığım bir mülteci hüznüne dönüyor artık bu kentte. Çocuksun sen, alnına kırlangıçlar konan. Bir bulutun peşine takılıp gittiğimiz yer, okyanus diyelim istersen ya da sen söyle. Batık bir gemiyim orada, seni bekliyorum. Upuzun bir sessizliğim fırtınalar patlarken. Gövdem köle tacirlerinin barut yanıkları içinde ve gittikçe acıtıyor yaralarımı tuzlusu. Çocuksun sen, büyümek yakışmazdı hiç. Gülüşünün kokusuyla yeşerdi bir elma ağacı. Soluğunun elma kokması bundandı belki. Bir elma kokusuna tutundum düşerken. Sallanıp durmaktayım, bir saatin sarkacı nasıl gidip geliyor, gidip geliyorsa öyle. Çocuksun sen.

razil berbercu mala xalakam Keçi dileki haylezu mel xalakam Azalime şitane gunde bezak ve tırsa bile tırsa Ayşana Ali Aşitane gunde me bir bir divi geçan ve farabistane Ayşana Ali Kultane gunde bezak Muhammed Hacer'a fikir Ayşana Tam Pişti veren Rabun zan gizden cane bırakıle kude de berbem Babi hamut temaşa bikem Beyne kedisan afan etmanu Ali cim kim Rabun zan ve Ayşan'a Ali baştirip pişti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir.

0: bilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 3340.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayır mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0509-929-0566 Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
2: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Wave.

0: Bravo Gulav Hejano, Gundino, Bajarino, Dani Sibi Pişte Xewe, Li Ser Taşte, Nav Arabe, Çe Li Ser Karbi, Çenava Bostan, Li Bajir Bi Anji Gundan, Dem Dema Nejiya Sibi Heye, Beng Radio Etke Mevane, Mevane Bernameya Slavo Gulav, Ku Dengo Rangi Civakiye, Bi Kelecan Bi Daqazo Heviyen Ve, Bi Enge Rojen Hefteye, Taşte Ya Rahit Deruniya Kwa, Bi Bernameya Slavo Gulav, Derbas Bikin.
1: Pişkirya bambilet.com.tr Slavu Gulav Despedike
2: Bu bir yeniden iletim.

gelek gudar nejet sa silav gulav dana bakh bostan gulistan ji wera gelek germa. Yani bi rastî ji germa ez haliyam paratim nad be dimena min ve dite ve zmir min di peçete meçete peçete di bişin çedi. Desmala men spiye ji xwa merim ji germa. Ma go demo kam ten ji bo radio am kime qremele da qrema di an ku de kam neşavatan. Ma nazan kam kuki da şavati neşva. Hal bad bili ve teşekkürden ji şavati bo gohdarin hecam. Beri beri beri beri yani ona wan yeki dümeh beri ha. Havalin xabatkarin şardari hatin gotan mi teşekkür nu bafrin gohdarin neşva. Gotan ev bi sisteme ki ev darin kuna va kulamolana da hene jada majan jada da. Ame ben bi sisteme ki nu ma afran diye ave ame bedeni da kum xoşik bibin. Yani pişti mi heki dari Mahmud Zuhab'ın. Heş bu. Nema. Eşi kay. Peji nema. Silah kem dişine şi bu. Tışını nu kutine afrandın li. Hey davi malı mekhara etken. Silah o kadar bir şöyle.

Ece godan ince kime qareke qareke cana te girtin. Ece vaki her car az hejmare bibeşim. Ev havarin Paris hejmare van deng dişin enzam. Fransi mire ne akı bak. Kurdiye khatı bakı bir bakı. Kurdiye ki şirin zalar bakı ve da kamukarın dengi te balavken. Yani ne oldu bravo peyvindin çınabın peyvindin. Eden hatı bay saniye çıldı beşim. Yani normal bakı ve. Da kamukarın deng balavken keki Ferhat. Slavu gulavu. Haskerin işleri. Godar ince ama yarın stran eki godar bikin. Beşi stran şu an reklam heye. Jiber ku beyvan jmer stran eki zazaki khan ami stran eki stran eki zazaki. Ajwe stran gara ki haskem. Doğan çelik ma bekhir ma bekhir o ma bekhir. Am herin godar bikin. Am reklama godar bikin. Beşi reklama ami uva gerin. Kerem ken Doğan çelik godar bikin.

0: Reklamlar. Heke kesekî nêzîkî ve tiryak be, sucdarkirin, an jî darzandina wan ne çareseriye. Tiryakî bûn, bi nijdariyeke rast tê derbaskirin. Rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539 929 0516. Anji alo 153.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Le bajare dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û Ciger Ocakbaşı li benda we ye. Li Can û Ciger Ocakbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî golana Hezretê Süleyman. Can û Ciger Ocakbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.

0: Beni gotarın heysa. Duran eşandın çiçe gela gela ki kireba. Doktor hemen en azam tu dengi mi dibiz ya ne? Evet tam da hafti ez bende otem. Akhod eş tarazi. Duran ko kama kalan çıkan. Meji hemu tev şu mev şu bu. Yani al şu ferşe men tev liye biye. Keki Ferhat pehem şandi eş kuşu Fransa'yı fıkhansı de minin. Dibi imam tuy. Valla ez ne imamım? Ez keko me. En azam imam dengi ve dibi dengi te dura dibi dengi te gela dişi be. İmam. Yani Fifi jire nivisan diye na. Ve hasıp bırskerek tu ne? Ez ne imamım hayran? İngiltere kideri Ahmet kideri. Kadeş tarvazı yemine Ahmet işleri ve şan edildiğinden ne İngiltere'leri. Kazı ez ne İngiltere'ye bu ama. Yani helbet. Mürüv devşi valit berna deni canoji. Mesela mürüv bişi serdona ki yalatı Avrupa bu ke. Khoşa yani. Ez keko me godan neyse keko urmiye. Je urmiye me roşulatı valit. Fifi ji je valite. Na. Hoşçam şükürye. Alası malava ava. Spas şu bu dengi ku veşandini. Undukam Veng Radio ile her hamu platforma undukaren. Bishopinin in Instagram, TikTok. TikTok heye niye nizam. Facebook. YouTube ama iyi hayat için gelen ki barkesi de hani X gelen iyiydin. Onun kadar bir şopinin Veng Radio'yu öbün mera her tüm bin. Yani benim gelen gelen ki Tayyip Peşaroji de çet bin. Takaz Veng Radio. Devje ben neden şubeko Veng Radio tam da kevan naval dilanda Fifi de bir bernama kaydıya klas ke Godari Neşa amgeşe daviye bernamaya sıla ve gulav Hazar sıla ve gulav şubu kesko Naha men gotar kirinen jidesbi ki hata begav Sıbaş bu dengi kuvem jmereşani jirina se delal tu her hebi Sıla ve kesin ku naha dışın sel karo khabatayım Khabar hasam geçin daviye bernamaya sıla ve gulav Hayya sıla ve gulav ekkedin Godari Neşa Bimine dınava sıla ve gulav anda Ne bu Godari Neşa hayya sıla ve gulav ekkedin Bimine dınava sıla ve gulav anda
1: Bu bir yeniden iletimdir. Öpüşgürya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiyah

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yalnız ciralome kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkez Perverde u Şevrumendiye ye Tiryakiye ye Şaredarya Amedya Şaristan'a girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566. Yanzi alo sev banca suhiri.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, organik yaşam merkezi. Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Cano Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

No, veng, veng e shimao.

0: Reklamlar.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
5: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar Bizce Ayçiçek Yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlux Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Cam Pet 269 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Veng.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Le bajarı diruki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebap berxe a teze bixwen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı, jibo kesin ku tama deve khasanin, jibo amede.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
4: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
5: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: No Wing, Wing is small.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Barışın sözünü halklarla kuruyoruz şiarıyla Urfa'da gerçekleşen halk buluşmalarında konuşan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, özgürlük sadece istemekle ve iyi niyetle olmaz, bunun için mücadele etmek gerekiyor dedi. Kayımların sürece aykırı olduğunu belirten Abdullah Zeydan, sürecin yerel yönetimleri güçlendirmek için bir fırsat olduğunu belirterek demokratik toplum çağrısı hem yereli hem de ülkeyi güçlendiren bir anlayıştır dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, komedyen Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek Göktaş'ın serbest bırakılmasını istedi. Cem Yılmaz milyonlarca takipçili X hesabındaki tüm paylaşımlarını sildi. Yılmaz'ın bu hareketi meslektaşı Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasına karşı sessiz bir protesto olarak yorumlandı. Müzik. 10 Ekim Ankara katliamı davası avukat komisyonu kamu görevlileri hakkında verilen soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararına tepki gösterdi. Açıklamada dosyanın zaman aşımı gerekçesiyle kapatıldığı ve kamu görevlilerinin korunduğu belirtildi. Baskılara karşı Kürtçe üretimin arttırılması gerektiğini belirten şair, yazar Şivan Zeren, "Kim Kürdüm diyorsa Kürt dili onun yaşamında var olmalı" dedi. Belediye kreşlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın izin ve denetimini alan yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Mevcut kreşlere 6 ay süre tanınırken izin almayan kuruluşlar kapatılabilecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Azadiya Velat gazetesi ile Ajansa Velat başta olmak üzere birçok siteye getirdiği erişim engeline tepki gösteren gazeteciler, kararın Kürtçe'ye ve özgür basına dönük bir müdahale olduğunu belirtti. Ahmet Spor transfer çalışmaları kapsamında sağ kanat pozisyonunda görev yapan Berk Kızıldemir ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 8 milyar dolar azalarak 149.2 milyar dolara geriledi.

0: geldi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tanker ile taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Hakkari'de 10 yıl aradan sonra açılan Zımandar 20 kursiyere sertifika verirken 40 kursiyere eğitim vermeyi sürdürüyor. Derneğin hedefi ise Kürtçeyi Hakkari'nin her sokağına taşımak. Diyarbakır Kulp'taki ağaç kesimi günde 2 kamyondan 8 kamyona çıkarken Diyarbakır Barosu ve Ekoloji Meclisi buna karşı suç duyurusunda bulundu. MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe, Gever ilçesine bağlı Şakitan köyünde uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Olayın alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilirken, saldırıyla ilgili olarak Öztepe'nin kardeşi O.Ö.'nün başka bir kişiyi bıçakladığı ve olayın bu gelişmelerin ardından yaşandığı öne sürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Şırnak, Cizre'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Tarımda verimi artırmak amacıyla kullanılan pestisler hormon bozukluğu, kanser ve nörolojik hastalık risklerini artırıyor. ZMO İzmir Şube Başkanı Hakan Çakıcı, doğru zamanda doğru ilacın kullanılması gerektiğine işaret ederek tarımda sıkı bir denetime ihtiyaç olduğunu söyledi. Şam'da bir kafede yaşanan patlamada can kaybı 9'a, yaralı sayısı da 20'ye yükseldi. Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın resmi davetiyle eski İran lideri Ali Hameyne'nin cenaze törenine katılmak üzere Tahran'a gitti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi toplantısıyla eş zamanlı olarak 9 BM Danışma Organı ve 18 İnsan Hakları Örgütü, İran'da idamların artışına dikkat çekmek ve uluslararası toplumu bu süreci durdurmak ve İran İslam Cumhuriyeti'ni sorumlu tutmak için acil adımlar atmaya çağıran ortak bir bildiri yayınladı. İmzacı örgütler, İran'da idam cezasının kullanımının önemli ölçüde arttığını ve ölüm cezasının giderek siyasi muhalefeti sindirmek ve bastırmak için bir araç olarak kullanıldığını belirtti. Aşırı yağışların etkili olduğu Batı Afrika'da seller sebebiyle Fil Dişi sahilinde 59 kişi, Gana'da ise 13 kişi yaşamını yitirdi. Venezuela'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 2595'e yükseldi. Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Tobelo kenti yakınlarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afganistan'da Taliban, Harat'ta en az 10 kadını İslami örtünmeye uymama gerekçesiyle gözaltına aldı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, hantavirüs salgınının sona erdiğini açıkladı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 38 derece, Mardin 36 derece, Van 28 derece, Urfa 41 derece, Muş 33 derece, Şırnak 35 derece, Batman 41 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 29 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 40 derece. Döviz kurları: Dolar 46.80, Euro 53.65, gram altın 6.277 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Radyo Wave.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Amka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Amka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 0-5-9-9-9-0-5-6-6 Yanzi alo sev panca suhiri.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
4: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar kuzu sırt gerdan kilogramı 779 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yalan yumurta 30'lu beyaz larç 119 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
8: No Wang Wang Shimao.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Barışın sözünü halklarla kuruyoruz şiarıyla Urfa'da gerçekleşen halk buluşmalarında konuşan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, özgürlük sadece istemekle ve iyi niyetle olmaz, bunun için mücadele etmek gerekiyor dedi. Kayımların sürece aykırı olduğunu belirten Abdullah Zeydan, sürecin yerel yönetimleri güçlendirmek için bir fırsat olduğunu belirterek demokratik toplum çağrısı hem yereli hem de ülkeyi güçlendiren bir anlayıştır dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, komedyen Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek Göktaş'ın serbest bırakılmasını istedi. Cem Yılmaz milyonlarca takipçili X hesabındaki tüm paylaşımlarını sildi. Yılmaz'ın bu hareketi meslektaşı Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasına karşı sessiz bir protesto olarak yorumlandı. Müzik. 10 Ekim Ankara katliamı davası avukat komisyonu kamu görevlileri hakkında verilen soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararına tepki gösterdi. Açıklamada dosyanın zaman aşımı gerekçesiyle kapatıldığı ve kamu görevlilerinin korunduğu belirtildi. Baskılara karşı Kürtçe üretimin arttırılması gerektiğini belirten şair, yazar Şivan Zeren, "Kim Kürdüm diyorsa Kürt dili onun yaşamında var olmalı" dedi. Belediye kreşlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın izin ve denetimine alan yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Mevcut kreşlere 6 ay süre tanınırken izin almayan kuruluşlar kapatılabilecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Azadiya Velat gazetesi ile Ajans Velat başta olmak üzere birçok siteye getirdiği erişim engeline tepki gösteren gazeteciler, kararın Kürtçe'ye ve özgür basına dönük bir müdahale olduğunu belirtti. Ahmet Spor transfer çalışmaları kapsamında sağ kanat pozisyonunda görev yapan Berk Kızıldemir ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 8 milyar dolar azalarak 149.2 milyar dolara geriledi. Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı İskenderpaşa mahallesinde iki kardeş arasında yaşanan kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanı Oktay Özbey, hasta ve hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Van'ın İpek Yolu Belediyesi'nin Kadın Spor Merkezi'ne verdiği Haçort Kadın Spor Merkezi'nin ismi kaymakamlık tarafından mevzuata ve genel ahlaka aykırı iddiasıyla reddedildi.

eden Diyarbakır Barosu ve Ekoloji Meclisi buna karşı suç duyurusunda bulundu. MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe, Gever ilçesine bağlı Şakiten köyünde uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Olayın alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilirken, saldırıyla ilgili olarak Öztepe'nin kardeşi O.Ö.'nün başka bir kişiyi bıçakladığı ve olayın bu gelişmelerin ardından yaşandığı öne sürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Şırnak, Cizre'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Tarımda verimi artırmak amacıyla kullanılan pestisler, hormon bozukluğu, kanser ve nörolojik hastalık risklerini artırıyor. ZMO İzmir Şube Başkanı Hakan Çakıcı, doğru zamanda doğru ilacın kullanılması gerektiğine işaret ederek tarımda sıkı bir denetime ihtiyaç olduğunu söyledi. Şam'da bir kafede yaşanan patlamada can kaybı 9'a, yaralı sayısı da 20'ye yükseldi. Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın resmi davetiyle eski İran lideri Ali Hameyne'nin cenaze törenine katılmak üzere Tahran'a gitti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi toplantısıyla eş zamanlı olarak 9 BM Danışma Organı ve 18 İnsan Hakları Örgütü, İran'da idamların artışına dikkat çekmek ve uluslararası toplumu bu süreci durdurmak ve İran İslam Cumhuriyeti'ni sorumlu tutmak için acil adımlar atmaya çağıran ortak bir bildiri yayınladı. İmzacı örgütler, İran'da idam cezasının kullanımının önemli ölçüde arttığını ve ölüm cezasının giderek siyasi muhalefeti sindirmek ve bastırmak için bir araç olarak kullanıldığını belirtti. Aşırı yağışların etkili olduğu Batı Afrika'da seller sebebiyle Fil Dişi sahilinde 59 kişi, Gana'da ise 13 kişi yaşamını yitirdi. Venezuela'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 2595'e yükseldi. Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Tobelo kenti yakınlarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afganistan'da Taliban, Harat'ta en az 10 kadını İslami örtünmeye uymama gerekçesiyle gözaltına aldı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü hantavirüs salgınının sona erdiğini açıkladı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 38 derece, Mardin 36 derece, Van 28 derece, Urfa 41 derece, Muş 33 derece, Şırnak 35 derece, Batman 41 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 29 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 40 derece. Döviz kurları: Dolar 46.80, Euro 53.65, gram altın 6.277 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller...

0: karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
3: Le bajare diroki le amede un jibo revitiye kharine tene ve khandan canu jiger ocak başı le benda veya le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. هر وها مدس به چکرنا لحمجون کیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Estu Tekirda, dünyada tenimende. Sabah uğurdan bir zıvanı kur, şeve rakım bir zıvanı kur. Zuanima bindesto, eiro esto sabachinio, vendana shima heminan, wairveji, zuanima.

0: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
1: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar Bizce Ayçiçek Yağ 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Cam Pet 269 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
5: Reklamları dinlediniz.

Merkezi Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi Xeberan neyan verneşmade. Hemsereke Partiya Herimani Demokratikan Keskin Bayındır Kombiye Şeşari Rahayde bi sloganı Maşaridir Vatışa Aştiya Avankeni Kısay Kerduva Azadi Tene Bıvaştış Uniyeti Rindinina Sabaniçi Ganite Koşimbero Kerdiş. Abdullah Zeydani Diyarkert Kayumi Henverene Prosesi Deyi Uvaykeno Proses Sabah İzdar Kerdişi İdareyane Herimi Fersendeko Pilo Bengdayışı Cemaati Demokratiki Femeko Hem Herimi Hem Zivvelati Hizdarkeno. Hem Sereke Peroyu Partiya Demi Tülay Hatimolları Utuncer Bakırhan Hem Veredesben Kerdişi Komedyen Deniz Güktaşı Rakson Mojnayı Uvaştike Va Güktaş Leski Berovaradayış. Deniz Güktaş Oka Agiray Şeteveri Velati'de Vizir Tayarage İstanbul'da Amebe Desben Kerdiş Ubi Kelepçe Çepi Ardibi Emniyeti Vatani Euro Sevki Adliye Ame Kerdiş Seba Paşlida İşi Ey Hem Velatici Ame Çağlayan Polisanzi Dore Adliye'de Tedbiri Asayişi Zahberzi Kerdi. Yani Sergera Çorosu Şeşne Kırkerdişi Çorumike Sara Hazaru Nevsi Heştayinde Aşma Gulane Dedes Bekerdibi Bu Hata Aşma Temmuz'e Donna Bike Goreydayı Fermi Panca Suhut Merdiman Dünya Hübeden Nabi Biseyan Birindar Bi Uzafi Ban Ucayi Bazırgani Amebi Hrab Kerdiş Ray Ray Şiyeno Organize Kerdiş. Komisyonu avukatan e-davaya kırkerdişi Ankara'yı desi teşrina verine hem veri kararı caçınıyor sabah kerdişi cipersa işiyor ki der hakı vazifedarı devlete de amebe dayış raksu mojna. Aşkere'yi de amevatış dosya biriye dembiyarte ameye girevtiş u vazifedarı devlete ameyi pautış. Nuştok Uşayir Şivan Zereni Diyarkert Hemveri Zaktan Gani Berardışı Zuani Kurtki Zede ve Uva Kamkevano Eskurda Gani Zuani Kurtki Yani Cüye Eyde Bebo. Rezikname Neveyöke Kreşe Şaradaryan Finano Bine Kontrol U Destori Vezareti Keyi U Sistemani Cimati Bicame Seba Kreşani Biyaye Şeşaşmi Vaktame Dayış Kreşeke Desturne Gire Doberi Padayış. Davaya faciayı madeniya İliçe Erzincanike Tede Nevkar Kerandine Hübeden Nabide Ronuştuşi Heştine'de Dohevti Temmuz'e Bidomyo. Key Yıldızı'yı ke Seba Adaleti Habata Hodomleno Dengdayışı Tökuşini Hempar Raya Peru'yı Rekerd. Veziri Hazine ve Maliye Mehmet Şimşekiva Paveyke Vakti Mende'yi Sarade Biriye Normal Biyayışı Vaya Emtia Kim Biyayışı Enflasyonu Kirayan UH Dişiner Dezenflasyon Devam Bikero. Şaradarya Amedya Bajari Girdi Ronayışı Vistu Hevt Hazarton Asfalti Tora Rayran Sero Bidergiya Heşt Hazar Metreyi Taha Bağcıları Tamam Kert Udo Barajnayışınızdi Hiris Hazarton Asfaltu Bin Rayrik Bidergiya Heşt Hazaru Pansi Metreyi Neve Bikero. Şaradaryarıya Armuş Yavani, Seba Merkezi Spori Cinyan, Namey Merkezi Spori Cinyan'ı haç ortayı peşkeşkert, labeli kıy makamiye bir idayike noname, hemveri mevzuat u ahlaki pirüydeyo, nevaş dişi redkert. Kazaya Koseriya Merdini'de kazaya trafiki mabene tankerik u taksiyikte kesik dinayı hübedenna. Zuan Deroke Dımay Mabine Des Sarı Cole Merk'te Nevera Abiz Sertifikada Vist Kursu Eran Uçur Esvende Karanrizi Perver'de Domneno Armancı Komede Oyoke Zuan Kurtki Bireso Her Küçeyik Cole Mergi.

زاوا دوت مام حلا هاي سيدي من

Reklamlar. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni ya şaradariya bajare mezin a Amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji, alo 153.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Finans var.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki sujdar kerdiş yanzıcıra loma kerdiş çaren yo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayır mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiyeye tiryakiye ye şaredariya Amedya Şaristan'a girdi. Taha şehitliği Zerre Sümer Parkı Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566. Yanzi alo sev banca suhiri.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar kuzu sırt gerdan kilogramı 779 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalan yumurta 30'lu beyaz larç 119 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Berdevka Dem Parti Ayşegül Doğan Diyarkırku Heyata Dem Parti ya İmraliye Jibistu Hefte Gulaniye ve Abdullah Öcalan re hevditin pek naniye uvha got. Çıma Heyata Dem Parti'ye çil roçin nikare hevditine bike peşnume jimere nehatiye emnizanın çıdı navara kavete heye dibejin peşnume j Öcalan re çüye u erekriye le emve çava pişras bikin heyata me nikare hevditine bike. Jibo şaredariyen Merdin, Elih u Xelfetiye yen Dem Partiye yen ku kayyum luşunavan hatine tayin kirin, bir yara kayyum jibo dumahan hate direş kirin. De 27 u 28 Hazirana 2026 Şanzel Eyvana Konferansı ya Çandamede ya Le Amede Behevkiri Yasazi Yen Zimani Kurdi Yen Demokratik Bidiruşuma Jistatüye Hatta Perverdehiye Çerçeveye Nu Bu Müzakereye Konferansa Zimani Kurdi Hatlı Darxistin. Encamnameya Konferansa Kurdi Hat Eşkere Kırın U Hat Ragihandın Ku Jibu Kusazi Yen Ziman Dibin Banekete Xebatin Hevpar Bimeşinin De Komuna Sazi Yen Zimani Kurdi Vere Ava Kırın. Hefsero Kengişti Yedem Parti'ye Tülay Hatimoğulları U Tuncer Bakırhan Tekildari Biryarin BTK ya Astenkırına Çöpemeniya Kurdi Dahuyanidan Ugotin Sansur Nikare Hakikati Taribike Tene Zirar Edide Demokrasiye Çöpemeniya Azat Naye Bedenkırın Ube Astengiyan Naye Teslim Girtin. Tibiranina Kule Cemxane Esenler de Salvegara Siyusemin Akom Kujiya Madımake ya Sevasede hatlı darxistinde Siyuse Revşenbir Hünermend u Ramanverin ku Jiyana Xoji Destan hatın bibiranin. Di bernameye de Rehneli Poetikayin Becezatiye hatın kirin u Daxoza ve Guherandina Otela Madımake bu Müzeya Şermi hatı dubare kirin. Le Hüseyin Muhammed Erojevayi ye pazdesali kujibu fidyeyi ju aliye osu ve hatıbu revandın u pişre radesti Türkiye hatıbu kırın bi iddiaya berpirsi kuştina se leşkeran 8 sal cezaya hafsi hatbiri. Şaridariya Bajari Mezin A AMD Kanalek Avdane ya bi Drejahiya Neziki kilometre eki tamam kır kude ava pakış bide peysedu hefte dönüm erde çandiniye yeni bakçeyin hefseli kude liste emiretaya cihani ya UNESCO'ya de projeye ku armançtike bi karanina ava kireş bidavi bike kalite u berhema hilberina çandiniye zede bike. Jotkaran diyar kırın ku evhabat de gringiye bide hilberina van. Piştiku bir yer hattayın Maşe Karmendan Uye Tekavidan Cisedi 13.52 Zede Bebe Maşe Serokomar Tayyip Erdoğan Gehişt 556 Hazaru 155 TL. Devisyona Bazırganiya Derve ya Türkiye 4 trilyon u 307 milyar dolari derbas bu. Beşkere kırın adaneyin enflasyonu yen maha haziran ere müçeye tekavüden en herikem gihişt 23 hazaru 550 udilireyan. Deheman demede müçeye tekavüden en herizede akarmenden cemeveriyeci gihişt 31 hazaru 527 lirayın Türkiye. Di çerçeve inisiyatifa çareseriya di cihde kuji hela şarideriya bacari mezin a amede ve jubu guhdar kırın arasta rast dahuaz peşniyar u giliyen velatiyan li qadi hatiye despe kırın li çar navçeyin navendi li hevde parkan standin qad yateye hatine danin. Hatta naha sedunotu du serledan nuvan standan hatine vergirtin kuşestu se juan jihela beşin peyvindidar en şarideriye ve biles hatine çareser kırın. Di qezaya trafike ya li eyaleta Belucistan a Pakistan'e çe bu çilkesan jiyana xoji destan. Seroki Herema Federe ya Kurdistan'e Neçirvan Barzani bi Serokomari İran'e Mesut Pezeşkian re hevditin kir. Barzani bi Seroki Meclisa İran'e Muhammed Bakır Kalıbaf reji hevditin kir. Neçirvan Barzani jibu Agribesta İran u ABD tam pek vere balkışan ser gringiya angajman u diyalogi. Em gihiştin daviyan uçeyin xe biminen duxoşiyede.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayın.

0: dîrokî li Amedê hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û cîger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û cîger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û cîger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Ring.

0: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya alo 153.
4: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar bizce ayçiçek yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlux baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 269 lira 90 kuruş. Ariel matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
6: Reklamları dinlediniz.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, barış ve demokratik toplum sürecinin hukuki güvenceye kavuşturulması için çerçeve yasanın meclis tatile girmeden gündeme alınması gerektiğini söyledi. Doğan, İmralı heyetinin 40 gündür Abdullah Öcalan ile görüşülmediğini belirterek yasal düzenleme taslağının ne DEM Parti ne de kamuoyuyla paylaşıldığını vurguladı. Komedyen Deniz Göktaş, dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklandı. Göktaş, gösterisindeki ifadelerin mizah amacı taşıdığını belirterek hakkındaki suçlamaları reddetti. Göktaş, Cumhurbaşkanı'na ya da dini değerlere yönelik hakaret kastı bulunmadığını belirtti. Göktaş, tutuklanma sonrası avukatları üzerinden yaptığı açıklamada "neşemizi çalamayacaklar" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir yolsuzluk soruşturması kapsamında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı. Şahsın hesabına yüksek tutarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğunun tespit edildiği öğrenildi. ÖDP eski genel başkanı ve eski milletvekili Ufuk Aras, DEM Parti'nin Kürtçe ana dil talebiyle başlayan tartışma üzerinden TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Türk Solunu eleştirerek Kürt halkının öz evlatlarına da büyük haksızlık yapıldığını söyledi. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Haziran 2026 gazetecilere yönelik hak ihlalleri raporunu açıkladı. DFG raporunda 20 internet sitesinin kapatıldığını, 43 habere 126 sanal medya içeriğine erişim engeli getirildiğini belirtti. Abdülkadir Selvi, CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılabileceğini öne sürdü. 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi çalışanlarının özlük ve mali haklarının ihlal edildiğini belirten sağlık emekçileri, mobbingin son bulması ve TİS hükümlerinin uygulanması çağrısında bulundu. DEM Parti eş genel başkanları BTK'nin Azadi Avalat gazetesi ve Ajans Avalat başta olmak üzere birçok siteye getirilen erişim engellerine, Kürtçeyi, özgür basını ve hakikatin sesini hedef alan bu sansür politikalarından derhal vazgeçilmelidir diye tepki gösterdi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, savunma ve hayvancılık ihracatının Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %29.6 artarak 802,8 milyon dolara, yılın ilk 6 ayında ise %29.5 artışla 4 milyar 665.7 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Türk İlaç, Ankara fabrikasında üretime geçici olarak ara verme kararı aldı. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan kontak lenslerle ilgili yeni düzenleme hayata geçti. Buna göre artık reçeteli kontak lensler belli şartlar altında izin verilen internet sitesi üzerinden satılabilecek. Türkiye genelinde onlarca şubesi bulunan Ekleristan isimli tatlıcının Antep fıstıklı ekler ürününde ay çekirdeği tespit edildiği görüldü. Mahkeme firmanın geçen Nisan ayında iflasına karar vermişti. Diyarbakır'da Haziran ayında gerçekleştirilen denetimlerde kuralları ihlal ettiği tespit edilen 1641 araçtan 11'i trafikten men edildi. Eğitimsen Elazığ Şubesi, OHAL KHK'leri ile ihraç edilen kamu emekçilerinin yaşadığı hak ihlallerinin 10. yılında sona ermediğini belirtti. Sendika, göreve iade edilen kamu emekçilerinin manevi tazminat davalarının büyük bölümünün reddedildiğini, 70 bin lira manevi tazminat kazanan bazı öğretmenlerden ise mahkemenin haksız zenginleşme gerekçesiyle bu paranın faiziyle birlikte geri alındığını açıkladı. İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Muratpaşa Mahallesi'nde önünde oturduğu binanın çatısından kafasına beton parçası düşen Fatma Kalkancı ağır yaralandı. Ağır yaralanan Fatma Kalkancı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İzmir'in Ali Ağa ilçesinde Sivas Madımak katliamının 33. yılı vesilesiyle 33 can için denize 33 karanfil bırakıldı. Suriye geçici hükümeti kontrolündeki Deir ez-Zor'un kırsalında DAEŞ bayrağı çekildi, övgü içeren yazılamalar yapıldı.
Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde...

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a Ahmedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, barış ve demokratik toplum sürecinin hukuki güvenceye kavuşturulması için çerçeve yasanın meclis tatile girmeden gündeme alınması gerektiğini söyledi. Doğan, İmralı heyetinin 40 gündür Abdullah Öcalan ile görüşülmediğini belirterek yasal düzenleme taslağının ne DEM Parti ne de kamuoyuyla paylaşıldığını vurguladı. Komedyen Deniz Göktaş, dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklandı. Göktaş, gösterisindeki ifadelerin mizah amacı taşıdığını belirterek hakkındaki suçlamaları reddetti. Göktaş, Cumhurbaşkanı'na ya da dini değerlere yönelik hakaret kastı bulunmadığını belirtti. Göktaş, tutuklanma sonrası avukatları üzerinden yaptığı açıklamada "neşemizi çalamayacaklar" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir yolsuzluk soruşturması kapsamında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı. Şahsın hesabına yüksek tutarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğunun tespit edildiği öğrenildi. ÖDP eski genel başkanı ve eski milletvekili Ufuk Aras, DEM Parti'nin Kürtçe ana dil talebiyle başlayan tartışma üzerinden TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Türk solunu eleştirerek Kürt halkının öz evlatlarına da büyük haksızlık yapıldığını söyledi. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Haziran 2026 gazetecilere yönelik hak ihlalleri raporunu açıkladı. DFG raporunda 20 internet sitesinin kapatıldığını, 43 habere 126 sanal medya içeriğine erişim engeli getirildiğini belirtti. Abdülkadir Selvi, CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılabileceğini öne sürdü. 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi çalışanlarının özlük ve mali haklarının ihlal edildiğini belirten sağlık emekçileri, mobbingin son bulması ve TİS hükümlerinin uygulanması çağrısında bulundu. DEM Parti eş genel başkanları BTK'nin Azadiye Velat gazetesi ve Ajansa Velat başta olmak üzere birçok siteye getirilen erişim engellerine, Kürtçeyi, özgür basını ve hakikatin sesini hedef alan bu sansür politikalarından derhal vazgeçilmelidir diye tepki gösterdi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, savunma ve hayvancılık ihracatının Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %29.6 artarak 802,8 milyon dolara, yılın ilk 6 ayında ise %29.5 artışla 4 milyar 665.7 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Türk İlaç, Ankara fabrikasında üretime geçici olarak ara verme kararı aldı. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan kontak lenslerle ilgili yeni düzenleme hayata geçti. Buna göre artık reçeteli kontak lensler belli şartlar altında izin verilen internet sitesi üzerinden satılabilecek. Türkiye genelinde onlarca şubesi bulunan Ekleristan isimli tatlıcının Antep fıstıklı ekler ürününde ay çekirdeği tespit edildiği görüldü. Mahkeme firmanın geçen Nisan ayında iflasına karar vermişti. Diyarbakır'da Haziran ayında gerçekleştirilen denetimlerde kuralları ihlal ettiği tespit edilen 1641 araçtan 11'i trafikten men edildi. Eğitimsen Elazığ Şubesi, OHAL KHK'leri ile ihraç edilen kamu emekçilerinin yaşadığı hak ihlallerinin 10. yılında sona ermediğini belirtti. Sendika, göreve iade edilen kamu emekçilerinin manevi tazminat davalarının büyük bölümünün reddedildiğini, 70 bin lira manevi tazminat kazanan bazı öğretmenlerden ise mahkemenin haksız zenginleşme gerekçesiyle bu paranın faiziyle birlikte geri alındığını açıkladı. İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Muratpaşa Mahallesi'nde önünde oturduğu binanın çatısından kafasına beton parçası düşen Fatma Kalkancı ağır yaralandı. Ağır yaralanan Fatma Kalkancı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İzmir'in Ali Ağa ilçesinde Sivas Madımak katliamının 33. yılı vesilesiyle 33 can için denize 33 karanfil bırakıldı. Suriye geçici hükümeti kontrolündeki Deir ez-Zor'un kırsalında DAEŞ bayrağı çekildi, övgü içeren yazılamalar yapıldı.
Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar. Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Le bajare diroki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda vaye. Le canu ciger ocak başı hundi karin goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha maddes bi çekirna lahmacun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tam adeve khasanin. Jibo amede.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 05 hürüsünev nevseyu vistunev 05 şeşes. Yanzi alo sev banca suhiri.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
7: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar kuzu sırt gerdan kilogramı 779 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yalan yumurta 30'lu beyaz larç 119 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
8: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
11: No Wing, Wing'e şımar.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restaurant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: No Wing, Wing'e şimao.

0: Reklamlar.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
6: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar Bizce Ayçiçek Yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlıluks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Cam Pet 269 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar. Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Bitlis, Sina, Autobox, Wagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Autobox, Wagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Heke keseki neziki ve tiryak be sujdarkirin anji dar zandına van ne çare seriye. Tiryaki bun binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şevurmendi u perverdehiya tiryaki buni Ya şaradariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, Parka Sumerê, Mala Bikevir. Telefon 0539 929 05 16. Anji alo 153.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: No, Wing, Wing'e şimdi.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Bu hafta da Göçebe Ezgiler'de ben Sarıyaylasınız. Yine dünyanın birçok bölgesinden, rüzgarlarından, dilinden, dağından, çiçeklerinden şarkılar getirdim size. İlk olarak kulaklarınızı ve kalbinizi yer edecek zamansız bir ezgiyle başlayacağız. Şimdi kadim coğrafyanın derinliklerine, Zagros Dağları'nın eteklerine, Kirmanşah'a gidiyoruz. Kürt müziğinin en hüzünlü, en dokunaklı kollarından biri olan Kalhuri lehçesinde o kendine has büyüleyici tınısıyla bırakacağız kendimizi. Karşımızda o toprakların ses hafızasını günümüze taşıyan çok özel bir sanatçı var. Asgar İmani. O adeta coğrafyanın yaşanmışlıkların ve saklı kalmış sevdaların hikayelerini fısıldıyor. Bugün onun sesinden Doğu Edebiyatı'nın ve müziğinin en zamansız limanı olan bir isme, bir iç çekişe kulak vereceğiz. Şarkımızın adı da Leyla. Kırmanşah'ın o puslu dağlarından kopup gelen, ruhunuza süzülecek, sessizce süzülecek ezgi, Asgar İmani'nin yorumuyla Leyla sizlerle.

yönümüzü bambaşka bir kıtaya, Güney Amerika'nın o onurlu ve acılı topraklarına, yani Şili'ye de çevireceğiz. Karşımıza sadece bir müzisyen değil, bir halkın vicdanı, bir direnişin en gür sesi olan Victor Jara var. Jara 1973'teki o kanlı askeri darbede stadyuma kapatılan, elleri kırılsa da şarkı söylemeye devam eden ve orada katledilen ölümsüz bir halk ozanı. Onun müziği tarlalarda çalışan işçilerin, madencilerin ve sömürülen yerli halkların yaktığı bir özgürlük ateşidir aslında. Seslendireceği Küba'da, yani Küba'ya, Jara'nın o dönem tüm Latin Amerika'yı saran devrimci umuduna ve emperyalizme karşı duran o küçük adaya selam gönderdiği çok dinamik bir eser. Şarkıda Ant Dağları'nın yerli halkına ait olan, kamıştan yapılan o kadim üflemeli çalgı, panflüt yani seko deniyor ve küçük bir gitarı andıran çarango ile öyle bir coşkuyla üflüyor ki insan oturduğu yerde duramıyor. Üzerinde o meşhur çizgili pançosuyla mikrofonun başına duran o yiğit adam, haksızlığa karşı gitardan başka silahı olmayan, direnişi, sesi ve müziği olan bir ses. Victor Jara, Küba sizlerle.

Şimdi çok sevdiğim seslerden bir tanesi var. Çok uzun süre önce dinlemiştim. Bir süredir ara verdiğim seslerden bir tanesiydi. Cıvıl cıvıl bir kadın, rengarenk bir kadın. Paris'in o cıvıl cıvıl aynı zamanda sokaklarında, kaldırım taşlarının arasında karşımıza çıkan, o sokak müzisyenliğinden gelip dünyayı sallayan, o neşeli sesiyle hepimizin kalbini çalan Zaz var sırada. Zaz müziğin o elit salonlardan sıkışıp kalmasına karşı çıkan, şarkılarını hala sokaktaki evsizlerle, normal insanlarla, sokaktaki yaşayan insanlarla paylaşmayı seven özgür ruhlardan bir tanesi. Onu deli dolu yorumuyla dinleyeceğimiz şarkımızın ismi de Le Chanzelize. Şarkımız aslında 90'larda ünlenmiş Paris'in o meşhur caddesini anlatan efsane bir Fransız şansosu. Ama Zaz bu şarkıyı söylerken arkada Fransız sokak kültüründen emektar akordeon öyle bir neşeyle körükleniyor ki sanki elinize bir fincan kahveyle o Sen Nehri'nin kenarında yürüyormuş gibi hissedebiliyorsunuz. Hayatın o tüm o koşturmacasına, derdine, tasasına inat, yaşama sevincini ve sokağın o özgür, hesapsız enerjisini iliklere kadar hissettirecek bir Paris sokakları ve Zaz karşınızda. Le Chanzelize sizlerle.

Göçebe ezgilerde şimdi dünya müziğin en büyük efsanelerinden birisi var. Kuzey Afrika'nın dağlarda yaşayan Cezayir'in yerli bir halkı, Berberileri. Yani Amazin kültürüne gideceğiz. Karşımızda geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz halkın dilini ve kültürünü dünyaya kabul ettiren, kendi halkının dilini, kültürünü kabul ettiren bir usta var. Iğdır. Şarkımızın adı da Avava Inova. Yani Berberice Inova'nın babası anlamına geliyor. Bu şarkı Cezayir'de ilk çıktığında ülkede resmi dil Arapçaydı ve Berberice yasaktı. Kendi kültürlerini, dillerini söylemek yasaktı. Iğdır bu şarkıda adeta kültürel bir devrim yaptı. Halkın kimlik mücadelesinin, dilinin bayrağı oldu. Ve ondan sonra zaten dünyaca da tanındıktan sonra artık dil üzerinden yasaklar kaldırılmaya da başlandı. Şarkının hikayesi de tam bir kış masalı. Karlı dondurucu bir gecede, dağdaki o küçük kerpiç evde, sırtlarında el dokunması yün pançolarıyla ocağın etrafında toplanmış bir aile var. Çocuklar korkmasın diye dede onlara eski bir masal anlatıyor. Şarkıda Kuzey Afrika folk müziğinin o kalbi olan, çömlekten yapılan o geleneksel vurmalı çalgı daruka ve flüt benzeri kasba sessizce eşlik ediyor şarkıya. Bu halkın dilini yaşatmak için yaktığı o sıcacık ocağın sesidir belki de bu şarkı. Şimdi Iğdır karşımızda, Avava Inova sizlerle.

Yine Akdeniz'deyiz. Akdeniz'in o hırçın dalgalarına kapılıp Girit Adası'na doğru gideceğiz. Karşımızda Girit'in o geleneksel, asi müzik köklerini modern felsefeyle harmanlayan efsane bir topluluk var. Haindes. İsmini dağlara kaçıp haksızlıklara direnen Giritli asilerden, yani tırnak içerisinde haydutlardan alıyormuş bu grup. O yüzden hainler dendiği için Haindes grubu oluyor. Şarkılarını tam olarak o asilerin, haksızlıklara boyun eğmeyen dağ insanlarının ruhuyla söylüyorlar. Şarkısı, işte dinleyeceğimiz şarkısı ise Tu Capilio. Girit kültürünün o felsefi, hayata yukarıdan bakan ama bir o kadar da dertli yapısını anlatıyor. Şarkıda Girit müziğinin o şah damarı olan ve diz üstüne dik durarak, dik tutularak çalınan, tellerine tırnakla basılan o büyüleyici Girit lirası var. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Çok güzel, sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Haindes Tu Capilio sizlerle.

Radyolarını yeni açanlar için Göçebe Ezgiler'de ben Sarıya ile birliktesiniz. Dünya müzikleriyle karşınızdayım. Birçok ülkeden yeni müzikler, şarkılar çaldım. Ve şimdi yönümüzü daha kuzeye, o sessiz puslu topraklara, yani Kanada'nın Montreal şehrine gideceğiz. Hayatın tüm zorluklarına rağmen, yakalandığı ağır hastalıklara rağmen, müziğin o şifalı kollarına sığınarak direnen güçlü bir kadın var. Beyriz. O popüler kültürün o parıltılı dünyasından uzak, şarkılarını adeta birer günlük gibi yazan, hüzünle umudu aynı potada eriten çok güzel sanatçılardan bir tanesi. Sözleri İngilizce olan The Pursuit of Happiness, yani mutluluk peşinde. İnsanın kendi içindeki o bitmeyen, bazen yorucu olan göçünü anlatıyor belki de. Şarkı o kadar sade ki sadece Beyriz'in o hipnotize edicisi, duru sesi ve ona eşlik eden o yalın piyano tınısı var şarkıda. Kadınların kendi hayatlarını kurarken, onlara dayatılan rolleri kırıp geçerken yaşadıkları o sessiz ama devasa içsel mücadeleyi de anlatıyor şarkı adeta. Hayatın getirdiği tüm fırtınalara karşı kendi içindeki o küçük mutluluk, çekirdeğini korumaya çalışan herkes için bir sığınak belki de bu şarkı. Bütün zorluklara, haksızlıklara rağmen direnmek üzerine, kendi içinden başlayarak direnmek üzerine bir şarkı ve Beyriz sizlerle The Pursuit of Happiness.

Afrika müziklerini seviyorum ve mutlaka her programda da vermeye çalışıyorum. Şimdi Batı Afrika'dayız. O asil kadınların yurdu olan Mali'nin topraklarına gideceğiz. Karşımızda Afrika müziğinin tam anlamıyla bir kadın devrimi yapmış Rokia Traore var. Geleneksel olarak kadınların çalmasının yasak olduğu ya da hoş karşılanmadığı enstrümanları eline alan, o ataerkil griot geleneğine kafa tutan cesur bir kadın, cesur bir aktivist ve sanatçı. Kadın hakları ve mülteciler için dünyayı gezen, alanında çok ödüllü ve çok özgün bir sesi olan bir sanatçımız Rokia. Bambara dilinde seslendirdiği Finini, o bölgenin kadın mücadelesini ritimlerle anlatan harika bir parça. Şarkıda Traore'nin o ipek gibi ama dimdik duran sesi, Afrika'nın o muazzam ahşap ksilofonu olan balafon ve telli enstrüman ingoni eşlik ediyor şarkıya. Mali kadınların o göz alıcı, el boyaması pamuklu bogalan kıyafetleri içinde, tarlalarda çalışırken ya da çocuklarını büyütürken verdikleri o devasa varoluş mücadelesini, o gizli neşesinin şarkısı bu. Ki klibinde de öyle, dört tane yöresel rengarenk kıyafetlerini giymiş kadınlar söylüyor. Güçlü kadınların ritmine bırakacağız biz de şimdi kendimizi. Rokia Traore, Finini şarkısıyla sizlerle olacak.

yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son iki şarkım kaldı. Şimdi Küba'ya gidelim. Küba'nın o eski kokulu, güneşin hiç batmadığı sokaklarındayız şimdi. Buena Vista Social Club. Daha önce birçok kez de çalmıştım, hikayesini anlatmıştım. Farklı bir şarkısıyla karşınızda olacağız. O meşhur hasır şapkalı efsanevi çınarı olan Compay Segundo var o grupta. Ve ondan bir şarkıyla devam edeceğim. Segundo, Küba müziğinin o altın çağını bizzat yaşamış. Hatta gitar ile tres enstrümanlarını birleştirerek armon kadında yepyeni bir müzik aleti çalan bir müzisyen. Onun o karakteristik neşeli sesiyle dinleyeceğimiz Guantanamera, Küba halkının en büyük ulusal sembollerinden bir tanesi aslında. Şarkının sözleri Küba'nın bağımsızlık mücadelesinin önderi ve şairi olan José Martí'nin şiirlerinden alınıyor. Guantanamo'lu köylü kadın anlamına gelen bu şarkı aslında biraz şarkısı gibi görünse de Küba halkının toprağına, özgürlüğüne ve o boyun eğmeyen köylü ruhuna yazılmış bir marş adeta. Segundo'nun parmaklarından dökülen o neşeli Latin ritminin arkasında olan o asırlık özgürlük inancına kulak vereceğiz. Compay Segundo, Guantanamera sizlerle.

Ben Radyo'da ben Saray ile Gülçe Bezgiler'deydiniz ve programımızın sonuna geldik. Son bir şarkımız kaldı. O şarkıda çok sevdiğim seslerden bir tanesini Akdeniz'in o bin yıllık göç yollarından harika bir sentez oluşturan bir kadın sanatçı. Çok güzel bir yetenek. Daphne Kritaras var sırada. Paris doğumlu olan Daphne, Yunan bir baba ve Fransız bir annenin kızı. O Akdeniz havzasındaki tüm o kayıp dilleri, sürgün edilmiş halkların şarkılarını topluyor. Alanda o kadar özgün ki Latino dilini caz ve modern tınılarla harmanlayarak dünyaya yeniden sevdiriyor, yeniden hatta var ediyor şarkıları. Dinleyeceğimiz şarkısı ise La Rosa en Florosa. Yani gül açıyor. Ladino dilindeki geleneksel eseri bu. Daphne bu şarkıyı söylerken arkadan Yunan müziğinin simgesi olan telli bir buzuki ve Orta Doğu'nun o mistik neylisi nefeslisi olan ney ile çalıyor. Şarkıda yerinden yurundan edilmiş bir halkın o büyük göçün acısına rağmen her bahar yeniden çiçek açan bir gülün hayata tutunma hikayesini, o mücadelesini anlatıyor. Ve şimdi Daphne Kritaras, La Rosa en Florosa sizlerle olacak. Haftaya yine farklı şarkılarla, dillerle, kültürlerle görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın sevgili Renk Radyo dinleyicilerimiz.

0: Göçebe Ezgiler programı sona erdi.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Reklamlar.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar Bizce Ayçiçek Yağ 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlıluks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Cam Pet 269 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Tekirda, dünyada tenimende, sabah urzam bezvane xo, şeve rakım bezvane xo. Zvane ma bendesto, eyro esto sabah çınıyor, vengdana şıma heminan, vayr veci zvane ma.

El verir ki coşku, haylaz çocuklarını boğazlamasın. Avunmak elbette kolaydır. Şehri yiğit bir türkü gibi dolaşmak, dağlara destanlar düşünmek kolaydır. Hapislere bir sevinç çığlığı gibi düşmek, kızların diri göğüslerinde, matbaalarda ve kongre zabıtlarında dünyayı tazelemek, yeryüzüne depremler düşürmek kolaydır. Çünkü binlerce militanın rüzgarlı macerası bir kurşun bile değildir namusun mavzerine. Gönlün kahperine tutsaksın açıkçası. Asıl savaşılan suskundur arkadaş, sahipsizdir. Asıl savaşçılar afyonlu, mütevekki. Öyleyse şehrin girdabında çalkanlan zulüm, halkın şanlı isyanına işaret değil, Bodrum duvarlarına öfkeli yazıları tırnaklarımla kazıyorsandır.

dökülen bildiriler, harcanan bunca emek, bunca değer, işleyen rotatifler, cesetleri iğnelemek gibi bir şeydir. Ve zaman göz kırpıp usulca telaşına, homurdanarak çekip gitmiştir. Yani bu aşağılık bir dramdır artık. Çünkü jarjuruna boş kovanları dolduran adam en azından kendinden utanmalıdır. Yani yetsin diyorum. Şarkılarınızı dağlarıma sürün diyorum. Uzatın ellerinizi diyorum. Uzatın. Tanışalım. Helallaşalım.

7 saat sensizin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun.

0: Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigara 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.
1: Bu da benim sana, bu da benim sana. Ayrılırken hediyem olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana. Ayrılırken